Haftanın ikinci gününün sonuna gelmişken bizler de tam bu an sizlere eşlik etmek istiyoruz. Kuzey Siçe'den sesleniyoruz. Radyomun o Türkiye özleminden. Dile kolay, 1983'ten beri yayın hayatına devam eden bir radyo programı. Burada bizler neler paylaşıyoruz sizlerle? Hayatın içinden duygular, olaylar, ne oldu ne bitti ve tabii ki bizlere eşlik eden o güzel şarkılar, şiirler, bazen bizi yoran konular, hayatın içinde ne varsa Türkiye özleminde de işte tam o var. Aynı zamanda da hasret, tabii ki hasret gidermeye geldik yine. Hepiniz hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Nasıl uyuyorsun diye soruyor Ebru Gündeş, pardon Ebru Yaşar ve Gülden.

Evet. Nasıl uyuyorsun diye sordu Ebru Yaşar ve Gülden. Güzel, başarılı bir çalışma olmuş. Çok hoşuma gitti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi başka güzel bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Böyle peş peşe güzel eserler var yeni paylaşılan. Onlardan bir tanesi de Berkan Çiftçi. Sevdan ile akustik versiyonuyla sizlere gelsin efendim.

Hani arabanı park edersin de sonra yerini bulamazsın ya. Ne kadar kalabalıktır otopark değil mi? Koca araban yok ortalarda. Biliyorsun çalınmadı, çekilmedi. Sadece yerini hatırlamıyorsun. O park ettiğin park yeri numarasını yazmadın. Yine yazmadın. İşte biz birbirimizi tam olarak öyle kaybettik. Kimse çalmadı seni biliyorum. Daha önce defalarca kayboldun. Saçma sapan yerlere yanaştın. Ben yanlış yerde durduğun için seni çeken bir çekiciydim sanki. Evet, senin çekincindim. Yine kelime oyunu yapıyorum. Al işte. Sen beni çekici bulurdun. Bense çilem neyse senin bütün derdini çekerdim. Her halini, her vefasızlığını, her şeyini çekerdim. Seni en son bıraktığım yeri hatırlamıyorum artık. Ne bir numara var aklımda, ne bir fotoğraf. Bu kalabalık yağınlar içinde herkese yanaşacak boş bir yer ararken ben illallah ettim. Bastım gittim sonunda. Asfalt ağladı diyeceğim ama gülmeyin. Tuttum kendimi. Camlar yağmurdan ıslandı, silecekleri çalıştırdım. Tuttum kendimi, kendimi tuttum. Güvensizlik hissinden öyle bıkmıştım ki bir hırsla taktım emniyet kemerimi. Sırf kendimi güvende hissetmek için. Arabam bana sarıldı sanki. Omzumda ağlamadım, tuttum kendimi. Koltuk kafalığıyla kafa kafaya verdik. Geriye dönmeyeyim diye tuttum kendimi. El frenini öyle bir indirdim ki sanki bir daha çekilmeyecek. Akışına bıraktım her şeyi. Tornistan artık bize yakışmaz. Alnımdan kocaman çekici bir yazıyor benim. Arkamda her seferinde bir suçlama gibi hatam varsa ara mı yazıyor bilemedim. Ben hararet yaptım artık, yoruldum. Gülüyorum da kendi halime. Bir gıdım gidesim kalmıştı. Onu da yol boyu park edilmez bir sapağa sakladım. Bu yolun sonunda hayırlı bir çekici olarak kalacağıma şerli bir gidici olurum daha iyi.

İnsanlar anlam arar ama evren çoğu zaman cevap vermez. Bu cevapsızlık nereden sordum ki bu soruyu şimdi diye kendine yüklenme sebep olur. Bir süre sonra sorunun yanıtı merak edilir. Ama merak bile etmez. Önemli değildir artık. Şimdiki asıl derdin evrenin seninle hiç muhatap olmamasıdır. Soruna yanıt almamak ve peşi sıra gelen o anlamsız gündelik aksilikler insanın inancı sarsılır. Üstüne üstlük evren sürekli ters yönde veri üretir. Bakalım sistem çökecek mi sorusu mesela. Bir olay olur ve zihnimiz hemen ipuçlarının peşine düşer. Neden? Nasıl? Niçin? Çünkü insan zihni denensizliğe tahammül edemez. Fakat dünya bu merakla karşılık vermez. Dili açıklayıcı değildir. İnsan sorar, dünya ise yalnızca varlığını sürdürür. Varlığını sürdürmesi kendince bir yanıttır belki ama bu bize yetmez. Bir savaşın, büyük bir acının ertesi sabahında güneşin yine doğması bir cevap mıdır bilmiyorum. Ama sanki dünya bunu bir cevap olarak kabul etmemesi bekler gibi. Marketler açılıyor, okullar devam ediyor, insanlar işe gidiyor. Kötülük nerede olmuşsa olmuşluğuyla kalıyor. Ben bunları düşünürken sokaktan bir çöp kamyonu geçiyor mesela, sokağı temiz tutmak için. Sistem bir türlü çökmüyor. Ne garip değil mi? Böyle anlarda insan kaybın ne olduğunu yeniden öğrenir. Birini kaybettiğinde sadece canının yandığını sanırsın. Oysa bazı kayıplar vardır ki acıdan çok daha tuhaf bir his bırakır geride. Çünkü tam olarak neyi kaybettiğini bilemezsin. Ne kaybolmuştur, nerede eksilmiştir, nasıl geri gelecektir? Hiçbirini bilemezsin. Ve insan adını koymadığı bir şeyin yasını tutmak zorunda kaldığında zihni yavaş yavaş aşınır. Çünkü yas dediğimiz şey bazen bir cenazeden değil, anlamın kaybından doğar. İlla birinin vefatı gerekmez. Barışın yok olmasıdır bazen, samimiyetin bitmesidir. Bazen bir ihanetin, bazen de sessizce bitmek zorunda kalan bir dostluğun yasıdır. Yas öyle ya da böyle tutulur. Kısa, uzun ya da ömür boyu. Bizim öfkelendiğimiz şey bu değildir. Çünkü yasın bir dili vardır ama açıklaması olmayan bir kaybın dili yoktur. Ve insan en çok buna öfkelenir. Açıklaması olmayan şeylere öfkelenir insan. Ölen bir için yas tutmak bir bakıma daha nettir. Çünkü ölüm kesindir. Ama ortadan kaybolan bir duygu için, eksilen bir kavram için yas tutamazsın. Çünkü beynin hala bir gün o kapının çalınacağını umar. Barış geri gelecek mi? Kırılan yerler onarılacak mı? Ya da kalbini kıran o insan senden günün birinde af dileyecek mi? İşte bu yüzden kaybolup giden soyut değerler ölülerden çok daha ağır bir hayalet bırakır omuzlarımıza. İnsan böyle zamanlarda bir cevap arar. Bir işarette, bir cümlede, küçücük bir ihtimalde. Çünkü cevap dediğimiz şey yalnızca kuru bir bilgi değildir. Cevap aynı zamanda bir dayanma biçimidir. Oysa bazen cevap yoktur. Dünya bazı soruları yanıtsız bırakır. Ve belki de insanın en çetin sınavı da tam da burada başlar. Cevapsız bir dünyada yaşamayı sürdürebilmek.

Bu yüzden insanlar inanmak ister. İnanç belirsizlikten çok daha konforludur. İnsan bir şeye tutunduğunda zemin yeniden sağlanmamış gibi hisseder. Ama öyle günler gelir ki neye inandığını değil, neden inandığını sorgulamaya başlarsın. İşte o anda kurduğun bütün küçük düzenler yeniden tartılır. Çünkü inanç bazen bir hakikatten değil, sadece dayanma ihtiyacından doğar. Ve o noktada hikayenin ağırlığı değişir.

Kaybolanlar gitti ama hikaye onların değil, hikaye geride kalanların. Hayat gidenlere değil, gitmeyenlerin omuzlarında ilerler. Dünya içinde koca koca eksiklikler varken dönmeye devam eder. İnsanlar yürümeyi bırakmaz. Çünkü insanın en eski içgüdüsü umut etmek değil, ne olursa olsun devam etmektir. Fakat devam etmek, gerçeği kabullenmek anlamına gelmez her zaman. Bazen insan gerçeğin bütün ağırlığını tek başına taşıyamaz. Bazı gerçekler içinde yaşamak için fazla keskindir. İşte o zaman insan başka bir sığınağa geçer. Kendine yeni bir anlatı kurar. Onları açıklayan, acıya taşınabilir kalan, darmadağın olanı bir sıraya sokan bir hikaye. Bu bir kaçış değildir aslında. İnsanın hayatta kalma refleksidir. Çünkü insan yalnızca gerçekle değil, anlamla nefes alır. Ve anlam çoğu zaman olayların kendisinden değil, İnsanın onlara verdiği biçimden doğar. Bazı gerçekler insanı ayakta tutmaz, yere çeker. Ama iyi kurulmuş bir hikaye, üzerinde yeniden yürüyebileceğin bir zemin inşa eder. Ve belki de bu yüzden insan bazen gerçeği değil, içinde yaşayabileceği bir hikaye seçer. Peki, senin hikayen hangisidir?

olunca kaybolmaz güneş. Göz açıp bakınca anlayacaksın. Düştüğü yerleri yakan o ateş, seni de yakınca anlayacaksın. Kılıfını buldu binare çalan, İnanan ama muhtaçtır yalan. O bin yıl yaşasın dediğin yılan, seni de sokunca anlayacaksın. Zulümdür zalimin zulmüne rıza, güç verir arıza hem de hırsıza. Harami bakar mı hiç kuru tuza, sana göz dikince anlayacaksın.

Hayır zaman bu tam münafıkça. Hakkı batıl eder şeytan alçağı. Şimdi yaladığın kasap bıçağı gırtlağa dökünce anlayacaksın. Her güzelim diyen bak güzel midir? Karanlıkta gelen dost mu, el midir? Sırma saçlı mıdır yoksa kel midir? Maskesi çıkınca anlayacaksın. Mahalle yanarken saç taramadan, polis midir nedir hiç sormadan, ne bir delil ne de suç aramadan, kelepçe takınca anlayacaksın.

ıslah etsin cümlemizi. Merde bile muhtaç etmesin bizi. Hırsızın çaldığı devlet denizi suyunu çekince anlayacaksın. İyinin kötünün savaşıdır bu. Yol ayrımının tam başıdır bu. Garibin mazlumun gözyaşıdır bu. Gözünden akınca anlayacaksın. İbrahimler boyun eğmiş Miput'a. Susma korkak zalim muhtaç sükuta. Zaten diri diri koymuş tabuta. Çiviyi çakınca anlayacaksın. Sen düzülmedikçe bir şey düzelmez. Sanma sıra bir gün sana da gelmez. Kurban olduğunu koyunlar bilmez. Kınayı yakınca anlayacaksın. Kınayı yakınca anlayacaksın.

Evet, programımız devam ediyor. Anlayacaksın. İbrahim Sayar'ın bir şiiri. Ben de sevgili Bediran Gökçe'den dinlemiştim, Bediran abiden. Okumaya gayret ettim. Çok güzel yazmış şair. Güzel Türk halk müziği eserler tabii ki. Onlar da ayrı bir hava katıyor programımıza. Ara ara paylaşıyoruz. Bugün de zaten içimden şöyle bir türkü modu geçiyordu. Bu program esnasında birkaç Türk halk müziği eseri daha paylaşmak istiyorum. Bakalım sırada neler gelecek, hangi eserler gelecek sıraya. İlk saatimizin artık sonlarına yaklaştık. Bizleri daha sonra podcast olarak dinleyen gönül dostlarımız hiç aralıksız programa devam edecekler. Ama canlı dinleyenler için bir saat sonrasında biliyorsunuz Schaffhausen'de bulunan Radyo Munot'un yerel haberleri geliyor. Biz de o haberleri dinledikten sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Fakat ilk saatin son eserini sizlerle paylaşmak istiyorum. Berkay ve Merve Özbey yaramızda kalsın ve Güvercin akustik versiyonuyla sizlere gelsin efendim. İyi dinlemeler. İyi ki varsınız. Sizlerle güzel geçiyor program. Teşekkür ediyorum.

0: Cerklere sığamıyorum.
1: Yılan.
2: İkinci saatimizle başladık. Saatlerimiz 20.12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben Serhat. Kuzey Siçen'den sizlere sesleniyorum. Uzun bir aradan sonra yine bir Instagram live yayını açtım. Bizi hem radyo programı olarak dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da şu an şöyle özel canlı yayın sizler için Instagram'dan da canlı yayındayız. Eğer İleriki zamanlarda kayıt olarak bizlere kulak veriyorsanız sizlere de geleceğe selam olsun efendim.

Türk Özlemi, Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosu. Evet, ikinci saatimizi bu şekilde start verdik. Biraz da olsa Instagram'dan da canlı yayına şöyle girmek istedim. Şimdi Gülüm Benim Sibel Can'la devam ediyoruz. Biraz cıstaklı versiyon sizlere gelsin efendim. Instagram canlı yayında burada sonlandırıyorum. www.radyomunot.ch sayfasından bizleri dinleyebilirsiniz. Stüdyo içi kameralar açık, oradan da izleyebilirsiniz. Sizleri oraya davet ediyorum efendim. Buyurun gelin, misafirimiz olun. Gönül frekansında buluşuyoruz. Hasret gidermek üzere. Bekliyorum. Hadi bakalım.

İkinci saatimize hareketli bir start verdik. Bu şekilde başladık. İlk saatimiz biraz daha durgun, şiirlerle, hikayelerle başlamıştı. İkinci saatimizi biraz daha hareketli başladık. Fakat yine şöyle fitesi düşürelim. Korkma kalbim, sancak seslendiriyor. Birlikte dinleyelim, ne dersiniz? Kim

Evet. Şu an canlı yayınımız Eylül'ün 1'inde gerçekleşiyor. 1 Eylül 2026. Bu programı sizler daha sonra ne zaman dinlersiniz bilmiyorum. Fakat bu haftaya başlarken tabii ki Kıbrıs'ta Açık Deniz'de gerçekleşen o üzücü haberler böyle bizi tabii ki buruk bir hale sokuyor. O yüzden biz burada tabii ki program yaparken zaman zaman şenleniyoruz, neşeleniyoruz ama bu acı haberleri unuttuk veya unutuyoruz anlamına gelmiyor. Şu an dünyanın her neresinde zulüm altında olan kim varsa, zorda darda olan kim varsa, Allah onlara tez zamanda yardım etsin. Bizler de dualarda en azından o kardeşlerimizi, zorda olan insanları unutmayalım. Allah'ım bizleri zora sokmasın, zulmedenlerden eylemesin, öyle diyelim. Ve bence en önemlisi, bizleri evlat acısıyla sınamasın. Şu an gerçekten yok mu bizi de düşünen diyen tüm kardeşlerimize, insanlara, onların dualarımızda olduğunu söylemek istiyorum. Belki bu gönül frekansı bir şekilde onlara da ulaşır, bilmiyorum. Eğer ulaşırsa bilin ki sizleri hatırlayan, dualarına dahil eden birileri var.

Evet sevgili dinleyenler, kayıplardan, cevapsız kalan sorulardan ve kendimize tutunmak için kurduğumuz o kırılgan hikayelerden geçtik bu akşam. Hayat bazen o koca otoparkta kaybettiğimiz bir araba gibi. Nerede durduğumuzu, ne zaman yönümüzü şaşırdığımızı hatırlamadan akıp gidiyor. Ama Harari'nin o tedirgin edici sorularına rağmen makinelerin kelimeleri kuşattığı bir çağda bile bize biz yapan bir şey var. Birbirimizin sesine sığınabilmek, bir şarkının tınısında ortak bir yarayı paylaşabilmek ve ne olursa olsun yürümeye devam etmek. Belki evren sorduğumuz her soruya bir yanıt vermeyecek. Belki bazı gidişlerin, bazı eksilmelerin hiçbir zaman mantıklı bir açıklaması olmayacak ama yine de yaşayabileceğimiz, bizi ayakta tutacak güzel hikayelere tutunmaktan vazgeçmeyelim. Bir sonraki programda aynı frekansta yine kelimelerin ve melodilerin izinde buluşacağı dek kendinize iyi bakın. Sorularınız cevapsız kalsa bile umudunuzu eksik etmeyin, unutmayın. Mucizeler dualarda gizlidir. Geceniz huzurlu, kalbiniz ferah, dolu olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.